0: bir bilgisayarın o.
1: N-Y-S-2-17 on Louisiana Tech 998 Juliet Alpha Kilo, black Honda Civic.